var. Sen kuşkunu kılar. Mutlu mutlu sarımsa yapar. Canım ağrı tıklatın. Dolu bir bıstı